0: Sun. Hawara Adu, Rukaya Ahmed Alibe, Nindiro Krazu.
1: Ngila harami kruntunde so loktunde de sa u minti me loko una. Loktudone nandia sawa ichida ya kli.